şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Çık saraydan, ağlıyorsan dön yolundan. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 4.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 5.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylar da bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi Kongre'de yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.
1: Küpe FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.

0: FM reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: BPFM reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM Reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Herkese mutlu hafta sonları. Harika bir günde tekrar birlikteyiz. Ben Tuncay Saran. Burası müzikal takınız Küpe FM. Harika şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama bir yandan da bu güzel şarkıların arasında vizyonda kayda değer neler var? Bu hafta sonu neler izleyebiliriz? Dijital platformlarda neler var? En çok izlenen filmler hangileri? Hollywood'da neler oluyor? Bu konuları da şöyle bir bakış atacağız bir yandan güzel şarkılarımız arasında. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Küpe FM reklam. Küçük
2: korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyayı şöyle bir masaya yatıralım istedim. Özellikle de korku filmlerinden hoşlananlar için ilginç bir dosya olacak diye düşünüyorum. Genellikle biliyorsunuz ki korku filmleri geceleri geçen sahnelere sahiptir. Yani böyle karanlık ambiyansları vardır. Karanlıklar içindedir korku filmleri genellikle. Kapalı mekanlardadır falan. Ama bazı korku filmleri de daha az olmak kaydıyla gün ışığında geçiyor. Biz bu sefer bu gün ışığında geçen korku filmlerine odaklanacağız arkadaşlar. Gün ışığında geçen 10 harika korku filminden bahsedeceğiz. Listemize birazdan başlayacağız. Bizden ayrılmayın. Küpe FM'in kültür sanat programı Film Arası devam edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Suresi'ne devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün özel bir dosyayı masaya yatırıyoruz. O da şu, gün ışığında geçen harika korku filmleri. 10 filmlik bir listemiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Korku filmlerinden hoşlananlar özellikle bu bölümümüzü kaçırmasınlar. Texas Katliamı gün ışığında geçen başarılı korku filmlerinden bir tanesi. Top Hooper yönetmiş ve Marlon Burns ve Alan Danziger gibi isimler bu filmde rol almış. Meşhur Jaws filmi de gün ışığında geçen korku filmlerinden bir tanesi. Aslında korku filmi demek bilmiyorum ne kadar doğru ama bu listede yer verilmiş bu filme de. Bu arada beyazperde.com'dan sizlere aktarıyoruz. Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in yönettiği Jaws, gün ışığında geçen korku filmlerinden birisi olarak bu listede kendisine yer bulmuş. Listemize devam edince karşımıza 3 numarada Ölülerin Şafağı isimli zombi filmi.

mi çıkıyor arkadaşlar? Meşhur zombi filmleri yönetmeni diyebileceğimiz George A. Romero filmin yönetmeni. David Hemke ve Ken Foree gibi isimler filmin başrol oyuncuları arasında. Çoğu korku filmi sever mutlaka izlemiştir diye düşünüyorum ama hala izlememiş olan belki genç sinema severler vardır. Buradan önermiş olalım, başarılı bir korku filmidir. Bugün böyle özel bir dosya masaya yatırıyoruz. Korku filmlerinden bahsediyoruz. Ama özellikle de kategorimiz şu: gün ışığında geçen korku filmleri. Bu listemize birazdan devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi Kongre'de yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Bu güzel hafta sonu da sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Kupa FM'de harika şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Aynı zamanda sinema severlere de hitap ediyoruz bu programda güzel şarkılarımız arasına. İlginç, heyecan verici sinema haberleri de serpiştiriyoruz ya da haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bahsediyoruz. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Küçük korna sesi dikkat dağıtabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak değerli sürücülerimizden TYT sınavı sürecinde sessizliğe özen göstermelerini rica ediyoruz. Tüm adaylara başarılar dileriz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Film arasında gün ışığında geçen korku filmleri özel dosyamıza devam ediyoruz arkadaşlar. 4 numaraya kadar gelmişiz çabucak. 10 filmlik bir liste bu arada listemiz. İzlemediyseniz izleyiniz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim çok başarılı bir korku filmidir. Soldaki Son Ev orijinal adıyla The Last House on the Left. Wes Craven'ın korku filmlerinin usta yönetmeni, efsane yönetmenlerinden bir tanesi Wes Craven'ın yönetmiş olduğu bir filmdir. Sandra Castle ve Lucy Grantham filmin oyuncuları arasında yer alıyor. Gün ışığında geçen harika bir korku filmi diyebiliriz bu film içinde. The Birds var. Meşhur klasik bir Alfred Hitchcock filmi. Bu listemizde şimdiye kadar karşımıza çıkan en eski film oldu. Birds de dönemin şartlarına göre, en azından dönemin ruhuna göre çok büyük ses getirmiş. Kült bir film haline gelmiş bir korku filmidir. Bu filmi de mutlaka korku filmi severlere eğer izlememişlerse önerebiliriz efendim. Ve hemen gelelim 6 numaraya. 6 numarada The Wicker Man var. Lanetli Ada diye ülkemizde vizyona girmiş bu film zamanında Robin Hardy'nin yönetmiş olduğu. Bu filmin 2000'li yıllarda yapılmış ve başrollerinde Nicolas Cage'in de yer aldığı bir versiyonu da var. Gün ışığında geçen korku filmlerine başarılı bir örnek olarak sayabiliriz. Lanetli Ada isimli bu filmi diyoruz ve geçiyoruz sıradaki filmimize. The Hills Have Eyes, modern zamanların başarılı korku filmlerinden bir tanesi. Tepenin Gözleri, The Hills Have Eyes, yine Wes Craven'ın yönetmiş olduğu bir film arkadaşlar. Yine gün ışığında geçen başarılı korku filmlerinden bir tanesi. İzlemeyenlere tavsiye etmiş olalım. Ve şimdilik bu listemizi burada bir donduralım. Birkaç güzel şarkı dinleyelim. Birazdan Küpe FM'in kültür sanat programı film arasına devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Yaşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa. Yaşa Migros mağazalarında.
4: Migros hepinize iyi gelecek.
5: Küpe FM reklam.

Film arasıyla devam ediyoruz. Küpe FM'de değerli dinleyiciler. Bugün özellikle de korku filmi severlere hitap ediyoruz. Birçok farklı türde korku filmi var. Zombili korku filmleri var. Tek mekanda geçen korku filmleri var. Yerli korku filmleri var. Cinli korku filmleri var vesaire. Bu korku filmleri arasında bir de gün ışığında geçen, gündüz gözüyle bize izletilmiş olan korku filmleri var. Biz o filmlerden bahsediyoruz bugün. Bir listemiz var. O listeyi sizlerle paylaşmak istemiştim. Beyazperde.com'da yayınlanmış olan. Listemizin sıradaki filmi Midsommar. Listemizin önceki filmlerine kıyasla daha yakın tarihli bir film Midsommar. İzlemediyseniz izleyiniz efendim. Ritüel diye geçiyor Türkçe adı. Ari Aster'ın yönetmiş olduğu bir film. Oyuncuları arasında Will Poulter ve Jack Rayner gibi isimleri görebiliyoruz. Ve sıradaki filmimize geçiyoruz. Sıradaki filmimiz Witchfinder General. Açıkçası bu film benim listemizde duymadığım ilk film olduğu karşımıza çıkan, Michael Reeves yönetmiş, Vincent Price ve Ian Ogilvy gibi isimler bu filmde yer alan isimler. Ve listemizin son sırasına geldik. The Devil's Reject, Vahşet Çetesi olarak Rob Zombie'nin yönetmiş olduğu bir korku filmi olarak bu listemizde karşımıza çıktı. Meraklısına duyurulur. Çoğu sahnesi gündüz geçen ilginç bir korku filmi. Zamanında oldukça ses getirmiş bir film aynı zamanda değerli dinleyiciler.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM Reklam.

Suresi'ni burada noktalıyoruz. Efendim sinema dünyası ile ilgili son gelişmeleri, heyecan verici haberleri paylaştık sizlerle. Yeni filmlere şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. Herkese merhaba. Ben Mehmet Ali, size eşlik etmeye devam ediyorum. 20 Haziran gününde Küpe FM'de beraberiz. Ege Cansal'la başlıyoruz. Ben adımı unuttum radyonuzda.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

müziğin en sevilen yıldızları Küpe FM'de olmaya devam ediyor ve cumartesi gününde Kırlar adını verdiği ilk albümüyle Aleyna Tilki burada olacak sevgili dinleyiciler. En gerçek, en saf duygularımla bir albüm bırakıyorum diyor size müzikseverlere. Aleyna Tilki Küpe FM'de.

Rocker'ın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de sırada Gökhan Türkmen'le ilerlemeye devam edeceğiz. Ezberim adını verdiği şarkısı radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Hafta sonu tatilinin ilk günü cumartesi gününde ilerlemeye devam ediyoruz ve bir yandan da bugün çalışanlar da var. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. Mert Demir radyonuzda olacak şimdi. Biterse Hatıran adını verdiği şarkısı radyolarınızda.

lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de sırada sevgili Gülşen burada olacak. Sevilen sesiyle acısı bile balla cumartesi gününde. Yardım.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim külten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy. Orzaks'tan.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
12: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
13: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.
10: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin sevilen yıldızları bizlerle buluşmaya devam ederken sevgili Göksel burada olacak şimdi. Ayrılıyoruz adını verdiği şarkısı cumartesi gününde radyonuzda. Her

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Mesut'la Efendi, Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla bizlerle sevgili dinleyiciler. Harika bir cumartesi günü diliyorum herkese. Bizimle kalmaya devam edin Küpe Efendi. Hoşçakalın.

kitlesinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum ve tabii ki inşallah dilediğimiz gibi geçen bir hafta sonundayızdır. Güzel yürüyüşler, tatlı sohbetler, arkadaşlarla buluşmalar ve belki de hafta sonu çalışanlar için hayırlı mesailer diyorum ve ilk şarkıyla da programı başlatıyorum.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Mirkelam'la devam edeceğiz. Şimdi Mirkelam'dan her gece dinleyeceğiz. Bu arada araştırmalar günde 7000 adım atan herkesin 2000 adım yürüyenlere kıyasla daha düşük sağlık risklerine sahip olduğunu ortaya koymuş. 7000 adım attığınızda tüm nedenlere bağlı ölüm riskleri, kalp damar hastalıkları falanlar filanlar hepsinin riskleri azalabiliyormuş. Mirkelam'ın koşmasından geldik buraya ama ne yapıyorum zaten hep bahsediyorum bundan çünkü kendimi de motive etmeye çalışıyorum. Ayrıca günde 35 dakika yürümek en güçlü antidepresan etkilerden birini sağlıyormuş. Ne yapıyoruz? Durmuyoruz, yürüyoruz. Demir Kelam her gece.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra

Çelik var sırada. Çelik'in çok sevdiğim şarkısı Hercai'yi dinleyeceğiz. Gideceğiz 90'lara. Çelik geçen gün doğum gününde fotoğraf paylaşmış. 60'ı bulduk yazmış. Deniz kenarında bir fotoğrafı, yanında da kocaman bir 60 sayısı. Doğum günlerinde şeylerde pastanın üzerinde olur ya, nice senelere diyorum vay be Çelik 60 yaşında olmuş mu? Zaman ne çabuk geçiyor dedikten sonra sözü Çelik'e bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe.

Edis'le çek tetiğiyle devam edelim. Bu arada iş dünyasında 40 yaş krizi büyüyor diyorlar. Şöyle, Türkiye'de iş dünyasının en görünmeyen krizlerinden biri bu. 40 yaş üstü profesyoneller yıllarca biriktirdikleri deneyime rağmen iş piyasasında sistem dışına itiliyor. İşini kaybeden binlerce eski beyaz yakalı artık fazla maliyetli, fazla kıdemli ya da fazla yaşlı görülüyor. Halbuki emekliliklerine de 20-25 yıl var deniyor. İş dünyası gerçekten de zor. Dedikten sonra söz müzikte.

Kenan Doğulu'yla Aşk Kokusu'yla devam edelim şimdi. Efendim aşk biliyorsunuz ki yaz aylarında birazcık daha fazla olur etrafta. Neden derseniz tabii ki yani işte gelince bahar ayları gevşer, gönül yayları diye boşuna dememişler. İnşallah bu sene aşkı arayan herkes ya da kaybetmiş olan herkes bir kez daha bulur ya da belki de ilk kez aşık olacak olanlar, belki de şu an aşık olanlar vardır. Onlara da ne mutlu diyorum ve Kenan Doğulu.

0: PFM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz var sırada. Dağılıyorum olaysız diyecek Mabel Matiz. Bu arada Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'e ekliyorsunuz. Efendim ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden haberdar oluyorsunuz. Konuklarımız da şuydu, buydu, ne yaşanıyor, ne gelişme var, hepsi sadece ve sadece Instagram'da Küpe FM sayfasında dedikten sonra söz yine müzikte.

0: FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

Afra ve Sefo ile devam edelim Aşiyan'la. Türkiye'nin en rahat meslekleri açıklanmış, biliyor musunuz? Noter, influencer, ona şüphemiz yok zaten, yayıncı, DJ, hostes, emlakçı, diyetisyen, devlet memuru, psikolog. Söylerken bir heyecanlandım. Psikolog oldu. Neden? Çünkü bir de yaşam koçları var ya, onlar geldi aklıma, ama tabii ki psikologluk apayrı. Ve grafik tasarımcısı. Bunlar en rahat meslekler. Bu arada psikologlara çok iş düşüyor çünkü psikolojisi bozuk çok da insan var. Ve işte efendim, her zaman olduğu gibi bu güzel cumartesi gününde müzikle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Otocenter Lüleburgaz.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın tekrar Küpe FM'de görüşene kadar. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Reklam. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzaksan.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi Kongre'de yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
7: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

0: durur bitmez gideme.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
7: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
0: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
0: Daily One Energy, Orzaksan.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylar da bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi Kongre'de yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları ve beklenen an geldi. Haftanın en iyileri, müzik dünyasının en çok dinledikleri ve zirveye oynayanlar tek bir listede toplandı. Radyolarınızın sesini açın, koltuklarınıza yaslanın ya da direksiyon başında sesimizi biraz daha yükseltin. Önümüzdeki birkaç saat boyunca müzik dünyasının nabzını tutacağız. Acaba bu hafta bir numarada kim var? Geçen haftanın zirvedeki ismi yerini koruyabildi mi yoksa büyük bir sürprizle gerilere mi düştü? İşte tüm bu soruların cevabı kulaklarınızda patlamaya hazır. 20 dev şarkıyla gelecek. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Uzun bir aranın ardından çıkardığı Biz de Yeniden Başlarız albümünü dinleyicilerle buluşturan albümün yayınlanmasının ardından bir süre önce Portekiz'in Lisbon kentine yerleşen oğlu Mithat Can Özer'i ziyaret eden Sezen Aksu, Ey Aşk isimli parçasıyla 45. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: İyi müzik, doğru adres ve haftanın en sağlam 20 şarkısı. Kulaklarınızı takın, dış dünyayla bağlantıyı kesin. Çünkü önümüzdeki süre boyunca sadece müzik ve zirveye tırmananlar konuşacak. Müzik listelerini alt üst eden, sosyal medyayı sallayan ve en çok sizin tarafınızdan çalınan o 20 özel şarkıyı geriye doğru saymak için hazırız. Kimileri zirveye ilk kez adım atıyor, kimileri ise o tahtı kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Küpe FM'de zirvedekiler 20 zamanı. Sözü fazla uzatmıyoruz, mikrofonu müzeye bırakıyoruz. Listenin 20 numarasında bakın bizi kim karşılıyor. Kosova'da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry ile aynı sahneyi paylaşacak Manifest başrol sensinle bu haftanın 20 numarasında.

0: FM reklam. Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
7: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
7: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
11: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
12: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
13: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
14: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM
15: 19 numara.
16: Blok 3'ün yeni albümü için seslendirdiği Çok Güzel Gülüyorsun isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Poizi, Uyuyamadın Değil Mi diyecek 19 numaradan.

Söz ve müziği kendisine ait olan Tek Yürek marşını yayımlayarak Ay Yıldızlı ekibin turnuva yolculuğuna müzikal destek veren Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta ile bu haftanın 18 numarasında.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Küpe FM
2: 17 numara. U2, The Rolling Stones, Madonna ve Celine Dion gibi isimlerin arkasındaki ünlü menajer ve müzik organizatörü John Giddings ile kurulan işbirliğiyle global kariyer hedeflerine yönelik somut bir adım atan Manifest Daha İyi isimli parçalarıyla bu hafta 17 numaradan bizlere sesleniyor.

DJ İlkay Şencan'la dolu dizgin devam eden birlikteliğiyle müzik ve magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam eden Simge, kalpsiz bir serseriyle bu haftanın 16 numarasında.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladığı özel albüm projesine dahil olan, albümün 4. teklisi olan sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Ya Sen Gidip De şarkısını güçlü yorumu ve güncel düzenlemesiyle yeniden hayata geçiren Bengü, zirvedekilere bu hafta 15 numaradan merhaba diyor.

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Carey.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
0: Küpe FM Reklam.
8: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
9: 14 numara.
10: Kendi bağımsız plak şirketinden çıkardığı ve içerisinde 8 parçanın yer aldığı albümünden Rüya Gibiydin isimli parçayla Ahiyan bu haftanın 14 numarasında.

pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal için hazırlanan Saygı albümünde yer alarak popüler parçaları kendi tarzıyla yorumlayan APO, Yeraltı isimli sevilen parçasıyla bu hafta 13 numarada yer alıyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM
3: 12 numara.
4: Yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz isimli yeni bir şarkı hediye eden Hande Ünsal'ın Umurdoma İşbirliği'ndeki parçası Gel, zirvedekilerin bu haftaki 12 numarası.

Uzun süredir merakla beklenen enerjik ve iddialı yeni şarkısını da tüm dijital platformlarda yayınlayan Derya Ulu'nun bahar aylarında çıkardığı ve klip senaryosunu bizzat yazdığı ayrılık temalı Hani isimli parçası zirvedekilerin bu haftaki 10 numarası.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM
6: 9 numara.
7: Sözü ve müziği kendisine ait olan, prodüktörlüğünü ise Sabi Saltel'in yaptığı, yeni stüdyo albümünün ilk habercisi olan parçası Dağılıyorum Olaysız isimli şarkıyla Mabel Matiz zirvedekilerde bu hafta 9 numaradan bizlere sesleniyor.

0: 8 numara.
1: Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı 10 şarkılık Eyvahlar Olsun isimli ikinci stüdyo albümünde yer alan Bir Güldün isimli parçayla Emre Feli 8 numarada görüyoruz.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. Küp FM 7 numara.
1: Söz ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait olan ve YouTube'da 79 milyon izlenmeyi aşan, Spotify'da 60 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşarak 2026 yılının en büyük müzik başarılarından biri haline gelen Eller Üzer isimli parçayla Serkan Nişancı yükselişini sürdürüyor ve bu hafta 7 numaranın sahibi oluyor.

0: 6 numara.
1: Mayıs 2026'da Kürşat Kahraman'la birlikte yayımladığı Beni Al Ta Ki Seni Görene Kadar Afro House Remix adlı çalışmasıyla küresel çapta büyük bir başarıya imza atan, elektronik altyapılarla geleneksel melodileri harmanlayan projesiyle adından bahsettiren Ankara Echoes bu haftanın 6 numarası.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzakstan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: 5 numara.
4: Başrollerini Denizcan Aktaş, Uras Kaygıleroğlu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı özel bir dizi için hazırladığı soundtrack projesiyle adından bahsettiren APO Ömrümle bu hafta 5 numarada.

0: FM 4 numara.
1: Geleneksel halk müziği tarzının dışına çıkarak pop ve modern tınılara ağırlık veren Elif Buse Doğan'ın kendi yapım şirketinden yayımladığı şarkısı Yangın Yeri bu hafta 4 numarada.

Tamamen yapay zeka teknolojisiyle duygusal arabesk pop eserleri üreten dijital müzik projesiyle adından bahsettirmeye devam eden Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçası bu hafta 3 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında. 2 numara.
3: Mayıs ve Haziran 2026'da peş peşe yayımladığı Sen ve Alüde Hayat gibi yeni teklileriyle dijital müzik listelerinde büyük çıkış yakalayan son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan müzik dünyasında gizemli duruşuyla dikkat çeken Mebrure ve Dilim isimli parçası bu hafta zirve ortağı oluyor.

Ara. Ve nihayet o büyük an geldi. Saatlerdir süren heyecanlı bekleyişin, müzik dünyasının en sıkı mücadelesinin sonuna geldik. 20 numaradan başladığımız bu dev geri sayımda basamakları birer birer tırmandık ve artık zirvenin tam tepesindeyiz. Şimdi arkamıza yaslanma zamanı değil, tam aksine ses düğmesini sonuna kadar açma zamanı. Çünkü bu şarkı sadece listemizin değil, bu haftanın sokakların, kulaklıkların ve kalplerin de bir numarası. Tarzıyla, ritmiyle ve sizden gelen o devasa destek tekli rakiplerini geride bıraktı ve hak ettiği tahta oturdu. Hazırsanız Küpe FM'de haftanın en büyüğünü ilan ediyoruz. İşte haftalardır dilimizden düşmeyen, listeleri alt üst eden ve zirvedekiler 20 listesinin bu haftaki bir numarası Madonna, Celine Dion, The Rolling Stones, David Bowie, Spice Girls ve Pharrell Williams gibi dünyanın en büyük yıldızlarının kariyerinde izler bırakan, John Giddings'le anlaşan Manifest, Ajda Pekkan düetli parçaları hileliyle zirvedekilerin bu haftaki bir numarası.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Zirvedekiler yeni aday.
4: Evet, bu haftanın kazananını belirledik. Zirvenin sahibini tahtına oturttuk ama maraton burada bitmiyor. Çünkü önümüzdeki hafta listeyi tamamen alt üst edebilecek, dengeleri değiştirecek yepyeni adaylarımız var. Klibiyle birlikte yayınlandığı ilk 24 saat içinde 2 milyondan fazla izlenerek YouTube Trend müzik videoları listesinde birinci sıraya yerleşen, albümdeki diğer parçalarla birlikte kısa sürede milyonlarca dinlenme hacmine ulaşan Blok 3'ün Poezi İşbirliği'ndeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu haftanın ilk adayı.

0: Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Zirvedekiler yeni aday.
2: Müzik dünyası durmuyor, dijital platformlar cayır cayır yanıyor ve biz de radarına takılan en taze, en iddialı parçaları gelecek haftanın adayları olarak huzurlarınıza getiriyoruz. İşte onlardan biri daha. Kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'nın açılış parçası olan ve yayımlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük ses getiren duygusal ve melankolik yönünü bu şarkıyla öne çıkaran Blok 3, söz konusu şarkısı Kayıp Kalp'le bu haftanın bir diğer aday şarkısı oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: İşte listemize girmek için sabırsızlanan önümüzdeki haftanın zirvedekiler adaylarından bir diğeri. Mayıs 2026'da düzenlenen Saygı 1 Mustafa Sandal gecesinde seslendirdiği ve 13 Mayıs 2026 tarihinde dijital platformlarda resmi olarak yayınlanan İki Tas Çorba yorumuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mela Bedel bu haftanın son aday ismi oluyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: selam.
1: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sunar.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI

0: Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylar da bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir program yürüttüğünü öne sürmüştü.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzaylılar sinyal gönderiyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı açıklama. Neden hala uzaylılarla iletişim kuramadık sorusuna bilim dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Dünya dışı yaşam arayışındaki bilim insanları uzaylılardan hala sinyal alınamamasının nedeninin uzaylıların yokluğundan değil, yıldızları çevreleyen fırtınalardan kaynaklanıyor olabileceğini ortaya koydu. Amerikan merkezli SETI Enstitüsü'nde görevli gökbilimci Vishal Gajjar ve ekibinin yaptığı araştırmasına göre bir gezegenden gönderilen çok net ve dar bantlı radyo sinyalleri o sistemin kendi güneşindeki fırtınalara yakalanabiliyor. Araştırmacılara göre yağmurlu bir havada radyonun cızırtılı çekmesi gibi güneş fırtınaları da uzaylıların gönderdiği sinyallerin farklı frekanslara yayılmasına neden olarak gücünü azaltabiliyor. Geleneksel tarama yöntemleri sadece çok keskin sinyallere odaklandığı için bu yayılmış ve zayıflamış mesajlar radarlardan kaçıyor. Araştırmacı Grace Brown'un bu bulgusunun uzaylı avcılığında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Brown'a göre bilim insanları sadece gönderilmiş olabilecek sinyalleri değil, yıldız fırtınalarından geçip dünyaya ulaşabilecek bozulmuş sinyalleri de arayacak şekilde sistemlerini güncelleyebilir. İnsanlığın bu evrende yalnız olup olmadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. UFO olarak bilinen ve tanımlanamayan anormal fenomenler adıyla anılan olaylarda bu tartışmayı sık sık gündeme taşıyor. 2024 yılında eski bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisi kongrede yaptığı açıklamada bazı hükümet çalışanlarının uzaylılarla karşılaşmalar sırasında yaralandığını iddia etmişti ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Aynı dönemde eski istihbarat yetkilisi David Grosh, Pentagon'un düşen UFO'ları toplamak ve tersine mühendislik yapmak için gizli bir

0: program yürüttüğünü öne sürmüştü.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Sıra denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

şey o kadar açık ki. Anlamadım sanma sakın. Bu aşk.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum bir yerde durursun. İnsansın bir yerde durursun, durmadım diplere kavuştum, dipleri

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

sensiz bir devir eskittin. Geri dön diyemezdim, üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.